Ama kuşaklık naksılarının yüzünün pek vendarlık bakmay, onun ahanın pek çıraylık hem yakınlık. Anlağın bu kaşka ben ta hazır kadar muş yaşımı kekce, en şu nakşımızı güllen çoğulunu.

0: ikkiçam yasam ki. O çağda köp adam bu ayağı çık müzikten orlaydıgan, çık adam bu ayağı çalıdıgan işte pek yok okşaydı. Asal çakın küçük dağırdı, kümalı çıkardı.
1: 玉素浦江是莎车第一位国家级木卡姆传承人，也是四个人中年龄最大的一位。在玉素浦江看来，与身边的儿孙辈在一起共同研习木卡姆艺术，才是生活的最大乐趣。